0: Türkiye Ünlü Radyosun. Birinci Radyo'nun dolkunlan ufuzları.
1: Бишкеке 16 часов.

İkinci mikrofon 1, 2, 3. İkinci mikrofon 1, 2, 3. Üçüncü 1, 2, 3. Dörtüncü 1, 2, 3. Beş 1, 2, 3. Beşinci 1, 2, 3. 1, 2, 3.